Çok ilerinde kilometre mesela kilometre bir zor stop. Çok da kısım olduğunu düşünmeler diğer karakol kadar aşınız demişiyorum oraya tanıya. Bu yüzden ama başına geziyor.